0: Bwechani pa phone mulipo imwe?
1: Ndilipo nyakufuya na tirambo imwe bambo na zara muli nini?
0: Mwati chit na ife tuatu?
1: Ndi mwakumhebo muna kuru
0: kufu. Wakuru ndi imwe, muna kuru ndi imwe bambo?
1: Kugoba imwe bambo kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk nho abana yile mpururane abana rati abana mburusi abana mpururane
0: langa zwako mtala ndi wanu lukupi
1: antonio jento raivo ndi wantu mwanya wale mwonekera u posta dimisitive masini
0: and tipetive mazinji mhm
1: ndi tala ngana distrito la vandu I'm going to go to the house.